Şirkin sizim şirkinim. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Güllük. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.

0: cantado cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ertin kahroşa yaşadım ettim.